Manja ruba. Tu alamasın manja bizden. Çevirmesin sadece ortopizan bakiyeti.